0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Bursa 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Sakin ol çöp. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Bu sabah günaydın, günaydın, günaydın diye bağıramıyorum maalesef. Birazcık sesime dikkat etmem lazım. Dün de bu sebepten mütevellit yoktum. Sosyal medyada da paylaştım zaten birazcık. Bugün sesim pavyon fedaisi gibi geliyor olabilir size. O yüzden bağırmamaya, bağırttırmayın beni. Bak, beni bağırttırmayın sabah sabah. Emre Mutlu Show başladı. Saat 10'a kadar beraberiz. Hayırlı sabahlar.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Arkadaşlar dün yayında neden yoktum? Sosyal medyadan paylaştım ama tabii buradan paylaşabilecek olsaydım buraya gelmiş olurdum. Dolayısıyla şimdi yine soranlar var. Geçmiş olsun diyenler var, sağ olun. Ufaktan böyle bir ses kısılması, biraz böyle ağız burun doluluğu diyelim biz ona. Ama gayet iyiyim. Sadece bağırmamam gerekiyor. Çünkü böyle durumlarda ne kadar fazla konuşup ne kadar çok çeneni yorarsan, ne kadar çok yaptığım işe bak, ne kadar çok bağırırsan, ses tellerine yüklenirsen o kadar iyileşme süreci çok ulaşmıyor, hatta yavaşlıyor. Dolayısıyla dün yayın yapsaydım bugün herhalde ona reddedemeyeceği bir teklif verdim. Godfather gibi olurdu muhtemelen. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Dünkü mesajlarınıza da baktım, iyi ki varsınız. Nasıl da merak etmişler canlarım ya, vallahi billahi. Herkese hayırlı sabahlar. Enerjim düşük zannetmeyin, gayet iyiyim. Sadece bağırmıyorum, bağırmamam lazım. Beni bağırtırmayın beyler, sizden bahsediyorum özellikle. Yapmayın bak, yapmayın. Biliyorum şimdi siz her türlü yolu, her türlü zorbalamayı deneyeceksiniz. Ama gaza gelmeyeceğim. Yani inşallah gelmeyeceğim.

Gelmeyeceğin zaman bize haber ver, ona göre işimizi gücümüzü ayarlıyoruz demiş. Senin yüzünden işlerimiz aksıyor demiş. Sanki randevu verdim bebekle buluşacaktık da oraya gelmedim. At fırçanı at, haklısın. Dün yok yazıldım, haklısınız. Ne deseniz haklısınız, kusuruma bakmayın, özür diliyorum herkesten. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese demiş. Sesin nasıl oldu? Duyduğunuz gibi. Özledik, bekliyoruz seni. Teşekkürler efendim, geldim Allah'a çok şükür. Günaydın, günaydın Çemp demiş. Sesin gitmesin, Allah yardımcın olsun, Allah razı olsun, sağ olun. Günaydın Ateş Böceğim, ben sana söyledim pazarcı gibi bağırıp durma diye. Evet, gerçekten öyle. İyi diyelim, iyi olsun, tüm güzellikler seni olsun, günün şifa da olsun demiş. Günaydın bakanım demiş, günaydınlar. Günaydın, çok geçmiş olsun, umarım en kısa zamanda iyileşirsin. İyileştim, iyileştim, bir şeyim yok yani, sadece birazcık ses. Yani yeni açanlar böyle birazcık şey gibi, böyle görsel bir iletişimimiz yok ve ses olarak size ulaşıyorum ya. Şöyle düşündürtebiliyor insanı yani, her sabah böyle bağıra çağıra full tempo enerji programı yapan, enerjik bir program yapan birisinden hani böyle ya bir şey mi canı sıkkın acaba ya? Öyle bir şey yok, Allah'a çok şükür, Allah yüz binlerce küsur, Allah dert vermesin, hepimiz için geçerli bu. Umarım öyle olur. Berlin'den günaydınlar demiş. Sorun yok, nefes alsan yeter demiş. Buyur işte bak. Bak görüyor musun, bak beni bağırttırmayın diyorum, bak konuya nereden, nefes alsam yetermiş bak. Sabah sabah ya, sabah 7.09 şu anda, nefes alsan yeter mi? Beyler karışmayın siz, bana bırakın bunu, bir dakika. Hani derler ya, program mı yaparsın sabaha mı bırakırsın diye, sabaha bıraktığın için de şimdi Berlin'e uzanan bir süreç başlayacak benim için. Öyle özür yok, her gün 2 saat fazla çalışman gerek demiş. Açığını kapatman lazım, aşk olsun ya, aşk olsun. Keşke enerjim yetse, vaktim olsa da her gün 20 saat Twitch'çiler gibi yayın yapsam.

günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Haber ver... Neyi haber vermek için? Radyoya telefonla bağlansaydın demiş. Haber vermek için de beni kim bağlayacak yayına? Burada benden başkası olmadığı için programcı olarak kim beni bağlayacak yani? Hani Allah'tan bir şey mi bekleyeyim? Allah'ım ne olur yayına düşsün telefon. Her neyse, dün dündür, bugün bugün. Dün hallettik, bugüne bakacağız. Güzel sabahlarınız olsun efendim. Ben geldim, buradayım. Saat 10'a kadar beraberiz. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımdan. Biliyorsun ki ne yazarsan önündeki ekran laps diye düşüyor. Müdürüme hemen sıcak çay. Müdürüm de müdürüm. Saç kesiminizi beğendim, yakışmış demiş. Teşekkürler efendim, sağ olun. Bir şey olmaz abi sana demiş. Nazar değmiştir. Ya normal bir böyle şeyler, ufak tefek şeyler. Bunlar sorun edilebilecek şeyler değil. Milletin ne dertleri var, aman iki sesimiz kısılmış, ne olmuş? İki günde böyle İtalyan mafyası gibi yayın yaparız. Herkese günaydınlar. Bir şarkı arası, hemen geliyorum. Sıcak bir şey alayım kendime.

0: Herkesin numarasını al, bir daha gelmeyeceğin zaman ara, haber ver, biz senin yanına geliriz. Herkesin numarasını al. Benden düşse sabah sabah mesaj geliyor. Sesim çok kötü, gelemiyorum. Dün senin yüzünden bütün işlerim ters gitti demiş. Ya abi yapmayın ne olur, vallahi bak moralim bozuldu, kötü hissediyorum kendimi. Yapma ya, olur, yapma yapma. Topuklara sıkılan şov Emre Mutlu ile saat 7-10 arası İstanbul efendim. Sarımsaklı'dan günaydınlar. Geçmiş olsun Enerji Bakanım. Teşekkürler efendim, sağ olun. Abi sana takılmadığım zaman günüm berbat geçiriyor, seviliyorsun demiş. Canımsın, sağ ol, var ol, eksik olma. Konuşuyorsun ama bluetooth bağlantısı zayıf gibi konuşuyorsun. Nefes al yeter demiş. Mikrofona hu hu desen yeter demiş. Beni var ya, o kadar mahcup ediyorsunuz ki iyi ki varsınız yani. Hakikaten başımıza bir şey gelse Allah herkese sağlık sıhhat versin de, demek ki koşacak binlerce dostumuz var. Vallahi o kadar kıymetli bir şey ki bu. İyi ki varsınız, iyi ki. Layık olabiliyorsam size ne mutlu bana. Mikrofona hu hu desene. Tamam o zaman, ben sesimi daha fazla yormayayım, yayına devam ediyorum. Aa, fırtına sesi yaptım. İnternete koyup satsam mı acaba? Abi rollenme demiş. Şımarma hemen demiş. Adresini ver, bir şey olduğunda direkt uçarak gelelim. Koşmak ne demek demiş. Beyler bak, çok tribe girmeye başladım sabah sabah. Kavgaya çağırayım mı beyler sizi? Hanımlar dursun yerlerde de. Arkadaşlar, Sefaköy'de Sapak'ta birisi artistik yaptı da, bir gelebilir mi? Müsait olanları bekliyorum. Konum atıyorum. Günaydın, günaydın, günaydın. Geçmiş olsun. Dün sabah çok sıkıcıydı. Sen yoktun ve radyoyu bile açmadım diyeceğim demiş. Ya sen ne kadar tatlı. İyi ki varsın ya. Vallahi sağ olasın. Ya bazı şeyler bunun benimle alakası yok arkadaşlar. Aramızdaki sinerjiyle alakası var. Bu biz ekip işi yani. Bu siz burada o enerjiyi vermeseniz zaten burada oturan insanın yapabileceği tek bir şey oturursun, hikaye anlatırsın yani. Hani bambaşka bir şey. Bu stand-up'larda da böyle, sahnede anlattığın şeyi karşı taraf alıyorsa, karşı tarafa geçiyorsa bir kıymeti var. Karşı taraf seninle aynı tempoda, aynı enerjide, aynı kafada, aynı zeka seviyesinde, aynı mizah efendim mesela çıtasında değilse olmaz. Olmaz yani. Yani mesela komedyenler derler çok zekiler. Neden çok zeki diyorsun? Aslında sen de en az o kadar zekisin ki onun yaptığı şakayı anlayabiliyorsun. Ve reaksiyon gösteriyorsun. Aslında senin ona verdiğin yani bu yansıma, yani tamam biraz geyik olacak, aynalama falan diyorlar ama bu gerçekten böyle bir işe yaramaz çünkü anlattığın karşı tarafa geçmiyorsa olmaz yani.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul
0: FM'de. Övüyor mu gömüyor mu belli değil bak. Sen de çatlaksın, o yüzden hepimizin enerjisi yürüyor. Doğru bak. Ben, bana kızmıyorsunuz biliyorum ama samimiyetimi söylüyorum. Aramızda normal biri yok arkadaşlar. Varım diyen el kaldırsın. Ben yani hepinizin katıldığı bir konu bu. Defalarca konuştuğumuzda herkes bunu tescilledi, kusura bakmayın. WhatsApp yazışmaları duruyor elimde. Cimer'e giderim bak dosyayla bak. Hepiniz kabul ediyorsunuz zaten. Aramızda yani normal bir insanın burada işi de olmuyor yani. Hafif çatlak, biraz patlak, biraz kırık, biraz yalpa yuvalak. Normal olan dayanamaz bu programa. Hiçbir zaman Türkiye'nin en iyi show programı olduğumu söylemedim. Öyle bir ukalalık asla yapmam. Meslek büyüklerim var, benden çok daha iyileri var. Vardır. Yani belki vardır ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin en değişik show programı yani 15 senedir bu programın tanımı bu. Değişik. Neden? Öyle. Bak adam dün yazmış, önceki gün yazmış. 3 gün dayanabildim, başka bir radyoyu denedim. Seni bırakmaya çalıştım. Beni sanki ağrı kesici gibi bırakmaya. Antidepresan gibi beni bırakmaya çalışan var ya. Ya beni bırakmaya çalışmak ne? Bak bak, biri yazıyor seni bırakmaya çalışıyorum. Öbürü diyor ki nefes alsan yeter diyor. Ya anlıyor musun yani? Sen şimdi bu kadar insanın arasında biz normalleşeceğimize daha normalleşiyoruz. Günden güne bir şey söyleyeceğim. Günden güne kötüye gidiyoruz ekip olarak arkadaşlar bak. Ama olsun, böyle mutluyuz. Söyle düşmanlara olsun, olsunlar bana. bin aydır dinliyor gibiyim demiş. Bir aydır dinliyorum sadece ama bin aydır dinliyor gibiyim. İyi ki varsın ya, bunu kalpten yazdığını biliyorum dostum. Çok teşekkürler. Sabah 6'da evden çıkınca akşam 18 gibi eve gelebiliyorum. Kendine iyi bak, tüm masrafları yıkarım üstüne demiş. Taksi, uçak, otobüs, taks. 50K abi, taks max biz anlamıyoruz burada. Taks ne? Arkadaşlar Dubai'den zengin dinleyicim yazdı da öne aldım birazcık. Onu önce okuyorum biliyorsunuz. Yıldızlı onun şeyi. Dolar işareti koydum onun şeyine. Öyle kayıtlı, dolar olarak kayıtlı bende. Kusura bakmayın, fakirlere birazdan geçeceğim ama önce o yazdığı zaman yani teknesi olanlarla müsaade edin de önceden konuşayım yani. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Seni tekrar duymak çok güzel. Abi bir gün sadece.
2: Çok da kısa bir ara.
0: Geliyorum.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Reklam. Emre Mutluşov devam ediyor.

Dün seni içeri aldılar zannettim demiş. Olabilir arkadaşlar. Normal artık yani, normal bir şey bu. Şaşırıyor musunuz öyle bir haber duydunuz artık? Falancayı gözaltı. Aa, şu anda önümden geçiyor. Yemin ediyorum gözaltına alınma. Sinem Dedetaş gözaltına alındı diyor. Kimmiş? Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlemişler. Benim belediyeyle bir alakam yok da. Oyunculara da sanatçılara da bu tür şeyler uygulanabiliyor. Bizi de alırlarsa gideriz efendi efendi, devletimize ifademizi veririz. Saçımızın telini veririz. Hatta bu vatan için kanımızın son damlasına kadar veririz. Aga. Ben de öyle zannettim demiş. Sevilmek güzel Emre demiş. Biz de sevildiğimizi biliyoruz. Kesinlikle biliyorsunuzdur. Günaydın peynirli çöreğim, geçmiş olun. Teşekkürler. Dün gelmediğin için herkese simit çay ısmarlıyorsun Emre. Günaydın demiş. Ismarlayayım, aşk olsun ya. Katılıyorum Emre. Yorumlarda sen kadar güldürüyor yine mütevazi demiş. Alışmışsındır artık bence. Abi o yansılama falan değil, falsalama. Falsalama ne abi? Sen Berlin'den bayağıdır gelmedin herhalde bu tarafa. Benim bir arkadaşım vardı, Amerika'ya gitti. Bir ay mı ne kaldı orada? Bir ay, bak yemin ediyorum belki de iki ay kaldı. Yani kısa bir süre yani, baba desen hani, en baba üç ay kalmıştır. Arkansas'a üniversite okumaya gitti. Türkiye'ye geldi. Bir şey anlatacak şimdi bize böyle yapıyor. Neydi abi Türkçesi? Oğlum ne diyorsun sen dedim ya. Sen ne anlatıyorsun dedim ya. Abi işte şey ya. Bir tane fenomen vardı. 6 ay orada kaldı da sonra kovaladılar Amerika'dan. Türkiye'ye geldi, yumurta kıracak. Erkek arkadaşıyla konuşuyor videonun içinde, diyor ki neydi ya diyor, sahanda yumurtanın Türkçesi neydi ya diyor. Sen zaten 30 senedir öğrenebildiğin bir dili 3 ayda yani, ne olursunuz ya. Dünyanın en güzel dilini konuşuyoruz hocam, bitti gitti. Ve en zor dillerinden birisi yani. İngilizce çok çok daha kolay bir dil Türkçe'ye göre. Bazı diller çocukluğumuzdan itibaren, bebekliğimizden itibaren gırtlağımızı geliştirmediğimiz için bize zor gelebilir. Fransızca gibi. Mesela Fransa'da R'leri söyleyebilen yok. Herkes Beyazıt Öztürk gibi orada. Çünkü R diye bir şey yok adamlarda. Bonjour. Mon cher. Yani o R, yani küçük dillerini böyle bıngıldatıyorlar konuşurken. Ona alışmayan da biraz zor. Şimdi Fransızca yani, evet mesela Japonlar Japonca. Onlarda da sürekli kavga çıkacakmış gibi konuşuyorlar. Normal birbirine aşk sözcükleri sarf eden iki tane Japon çifti dinlese birazdan karate başlayacakmış gibi yani. Her an birbirlerine gireceklermiş gibi. Wanura. Konnichiwa. Bak yine gırtlağımı zorluyorum. Bak görüyor musun? Dayanamıyorum abi, ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Almanlar öyle. Orada da böyle bir kavga çıkacakmış gibi konuşuyorlar. Bizimkisi güzel ya. Mis gibi Türkçe işte. Daha ne olacak yani? Mis gibi. Bütün dillere saygımız var tabii ki. Herkes ana dilini sevsin, konuşsun, etsin ama yani İngilizce zor falan değil abi. Kendini vermeyen insanlar İngilizce zor der. İngilizce çok kolay bir dil. Hatta dünyanın en kolay dillerinden birisi. İspanyolca keza. İngilizce öğrendikten sonra İspanyolca öğrenmek biraz daha kolay gibi geliyor bana. Ama sadece kolay gibi geliyor, öğrenebilmiş değilim. Böyle uzaktan baktığım zaman öyle öyle bir havası varmış gibi geliyor. Sanki derler ki bana, anam babam Fransızca konuşuyorum, çok iyi İspanyolca, burada dil bilgisi artisti yapıyorum. Ben gaza geldim işte, bak dedim programın başına beni gazlamayın dedim. Ben bunu söyledim size, bak balım, peteğim, arım, böceğim, çiçeğim, sivrisineğim. Gel burada ondan sonra insanlara dil anlat. Yok o kolaymış, bu zormuş. It is a pencil. Ben de bu kadar söylüyorum. Anlayan anlamı.

0: Simit çayla kurtarabileceğini mi sanıyorsun? Herkes en az bir buçuk porsiyon Kürt böreği aşağısı kurtarmaz. Tamam peki. Bugün saat 10'a kadar radyodayım demiş. Sinirlendirip bağırtacağım seni. Ya bak anlıyor musun? Ya neden bak. Ya insan dinleyeninden şunu bekliyor. Bugün 10'a kadar radyodayım. Severek dinleyeceğim seni. Sinirlenip bağırtacağım seni. Ondan sonra aramızda normal yok deyince kızmayın. Görüyorsun işte neymiş dur bakayım. Yıldız. Yani 10'a kadar radyodayım. Yani sesim böyleyken bağırmamam gerek değil. Sinirlenip bağırtıracağım seni. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Abi beni gömüp durma, haftaya Sefaköy'deyim, bulurum seni demiş. Berlin'den yazıyor, haftaya Berlin'den Sefaköy'e yolculuğa bak. Arkadaşlar İngilizce seviyemden bahsetmek istemiyorum ama yani istiyorsanız programın geri kalanını İngilizce yapabilirim. Siz bilirsiniz.
1: Hello.
2: Hello.
1: How are you?
2: Okay.
1: Can you tell me how can I get to Taksim?
2: Taksim. Hello.
1: How can I get to Taksim?
2: Taksim.
3: Nasıl giderim diyor daya?
2: Nasıl gider?
1: How can I get to Taksim?
2: Taksim.

Taksim. Yani geri geldiğinde böyle şovunu yapacaksın. Saatler olsun demiş. Teşekkür ederim. Geviş getiren dayı. Ya adamcağız mı sıçacak? Adamcağız sadece mikrofon uzatılmış yani. Kurban olayım yani. Vallahi bak adam kötü niyetli. Sadece o sakız biraz bana da fazla geldi yani. Hani zaten İngilizce bilmenle ilgili bir sorun yok. Kimse kimseye niye İngilizce bilmiyorsun diye soramaz. Sana ne kardeşim, ben ana dilimi konuşuyorum. İster Türkçe, ister Kürtçe, ister Zazaca, ister Lazca, ister Rumca, ister ne bileyim. Boşnakça konuşuyor. Bir şey demiyor kimse sana ama. Hadi onu deniyorsun da baba, ağzında nal kadar sakız biraz tabii. Zaten videoyu patlatan o oldu. Yani dayının İngilizce bilmemesi değil. O rahatlığı ve sürekli gülerek o ağzını sabun kalıbı gibi bir sakız döndürüyor ya. O adamın evine gidip röportaj yaptılar ya. Ne kadar seviyoruz magazinsel şeyleri var ya bak. Oğlunun yanına oturtmuşlar. Genelde nasıldır, günü nasıl geçer falan. Sanki adam Türkçe bilmiyor, tercüman. Ya da İngilizce çok iyi diye adamı İngiliz mi zannettiler acaba? O babasına soruyor, baba günün nasıl geçiyor diye. O iyi diyor, dönüyor bu tarafa iyi diyor. Türkçeyi Türkçe'ye tercüme ediyor. Zamanında Turgut Özal'ın Naim Süleymanoğlu'nu tercüme etmesini hatırlar mısınız? Rahmetli eski Cumhurbaşkanımız Turgut Özal, Naim Süleymanoğlu'nu Türkiye'ye getirdi bir operasyonla Bulgaristan'dan. Çünkü pislik yapıyorlardı yani Süleymanoğlu'na, göndermiyorlardı falan. Naim Süleymanoğlu'na Türkçe soru soruyorlar. O da Turgut Özal Türkçe, Naim Süleymanoğlu soruyor. Naim Süleymanoğlu Türkçe cevap veriyor, o da Türkçe kameralara dönüp cevabı aktarıyor. Yaşım ortaya çıktı. Yaşım Google'a Emre Mutlu yazdığın zaman böyle nal kadar 10 punto yazıyor zaten. Sanki yaşımızı gizliyoruz da. Kaç yaşındayım? 32 yaşındayım ben yani. Zaten bilinen bir şey. Bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yaş çok göreceli bir şeydir. Yaşa takılmayın. Gerçekten yaşa takılmayın. Yani önemli olan akıl yaşınız. Yaşanmışlıklarınız falan filan. Ama samimiyetimle söylüyorum yani bir insan kaç gösteriyor olduğu çok önemli bir şey değil. Önemli bir detay değil yani. Genç göstermek elbette güzel bir şeydir. Bu hani anatomik bir şey. Bununla ilgili bir şey söylemiyorum ama. Yani yok ben büyük mü göz? Ay bana büyük dedi falan. Belki de bu güzel, bu güzel olan bu yani. Belki senin büyük görünmen gerekiyor. Bırak Cenab-ı Allah nasıl yaratmışsa, nasıl geliştirmişse, nasıl seni var etmişse öyle sev kendini biraz ya. Kadınlara yaşı sorulmaz. Bence kadınlara yaşı sorulur esas. Nezaket kuralları çerçevesinde öyle bir şey. Erkeğe de maaşı sorulmalı. Şimdi bana soruyorlar. Ama kim soruyor şimdi? Erkeğe erkek mi maaş sormaz? Erkeğe kadın mı maaş? Bak şimdi konuya bak, sabah sabah. Haydi. Ortalık karıştı. Buyur şimdi, buyur. Ağzımdan kaçtı bir kere. Kadına kadın yaş sorabilir de erkek mi yaş soramaz? Erkeğe maaşını erkek sorabilir de kadın mı soramaz? Yani...

Yani kadın mı erkeğe yaşını sorabilir? Erkek mi kadına? Buradaki mevzu şu. Yani kim kime yaş sorar, kim kime demez bilmiyorum ama böyle bir alışkanlık geliştirmişiz biz. Erkeğe maaş sorulmaz. Yani maaşım 1 milyon dolar olsa isterim ki herkes maaşımı sorsun. Karşıdan biri geliyor galiba. Dur bakayım, maaşımı soracak. Evvel Allah'ın izniyle sorsun da bir söyleyeyim. Emre Bey ne kadar kazanıyorsunuz aylık? Hep sorarlar biliyor musun? Yo, ben meraktan sordum. Arabanız çok güzel. Ne iş yapıyorsunuz? Araba benim değil, çalıntı. Sesin güzeldi demiş. Konuştukça açılıyor muyum acaba? Al işte, olaya dahil olma şeklim. Bence tavuk yumurtadan çıkar abi demiş. Başka konulara uçmuşsun. Ya biz toplu bir terapiye mi gitsek ya? Böyle grup indirimi alırız. Vallahi bak, deriz ki biz aşağı yukarı bir 150 bin kişi falanız sabahları böyle. 200 bin de oluyor bazen.

0: 0544-886-1886 birazdan sabah mevzumuz sizlerle olacak. Güzel bir sabah mevzumuz olacak. Muhabbete bakalım nasıl dahil olacaksınız. Günaydın karabiberli sütüm. Günaydın neydi, marka verecektim son anda, bak son anda. Biz genç hissediyoruz demiş. Biz de genç yani bazen ben evet. Bunu senin kadar net söyleyemediğim için şu anda biraz. Sen bize enerji, biz sana ilaç aşko demiş. Bakın beyler, ver mevzuyu gelsin, vereceğim vereceğim. Orhan yok ya bu sabah, bana sulanan bir adam olmadığı için. Kendi biraz boşlukta istedim. Nerede bu, yoksa yazdı mı bir şey? Dur bakayım. Geçen dedim ki dur bir reklam geliyorum.
1: Kısa bir ara.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklamlar.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
5: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

Polisi aradım, karakola gittik, şikayetçi oldum. Benim de dünüm berbat geçti demiş. Çok geçmiş olsun, dikkat et kendine, teşekkür ederim. Size de geçmiş olsun. Ya köpek gezdirirken niye hakaret eder bir insan bir insana ya? Ya köpeğinizle alakalı bir sıkıntı mı yaşadı? Köpeğinizin orada olması onu rahatsız mı etmiş? Var öyle laf sokanlar. Geçen gün de bana, benim oturduğum yerde böyle bir hanımefendi. Ben gerçi kibarca cevap verdim mi? Telefonunu çıkarttı, beni çekmeye başladı. Dedim ki şu anda yaptığınız şey yasal bir şey değil, haberiniz olsun dedim. Yani ben de avukatıma direkt dedim, bildireceğim böyle bir şey yaptığınızı. Şu anda sizin yaptığınız hem taciz hem KVKK dışında bir şey. Hem de bunu herhangi bir yerde, WhatsApp bile sosyal medya sayılıyor. Bilenler bilmeyenlere aktarsın. WhatsApp'tan bile paylaşamazsınız. Eğer suç teşkil eden bir şey yoksa. Tabii hemen önce normal klasörden sildi, sonra silinenlerden sildi bana göstererek. Konuyu uzatmayacağım. Hanımefendiye de saygımız sonsuz, bir kadınla nasıl konuşulacağını bildiğim için, hele tanımadığım bir insan yani hakaretvari kelimeler kullanıyorken bile orada krizi çok iyi yönetmek lazım. Daha fazla ortalığı germemek lazım. Arkasına eşi geldi falan filan, böyle birazcık bildiğim kadarıyla zannediyorum böyle kavgayı seven, spor haline getirmiş bir aile. Dinliyorlarsa buradan selam olsun, çünkü ilk vukuatları değil. Daha önce de bir hanımefendi daha var, onun da Sibirya kurdu var, tasmasıyla dolaştırıyor. Onu gösterdi, dedi geçen gün dedi bununla kavga ettik. Dedim zaten bununla diye bir üslupla konuşuyorsanız birisi hakkında, aramızda bariz bir üslup farkı var yani. Ben sizden hanımefendiye bahsediyorum, siz bununla, şunla, onunla falan. WhatsApp'tan ekran görüntüsü alıp başka birini atmak da suçmuş. Bir yıla kadar, bir ile üç yıl arası hapis cezası varmış demiş. Konuşmaların ekran görüntüsünü kimseye atmayın. Ya avukatınız dişliyse eğer zaten hakkınızı savunacaktır. O yüzden kanun nizamı iyi bilmeyen insanlar bazen böyle başlarına iş alabiliyorlar. Hatta eğer size gerçekten hüküm giydirmek üzere bilenmiş bir avukat varsa, haklı bir mağdursanız sizde, sadece ondan değil, kişisel hakları paylaşması, sizin psikolojinizin bozulması, efendime söyleyeyim fiziksel değil ama psikolojik şiddet gördüğünüze dair 10 tane dava açar, hepsini bir dosyada toplar. O alt hapis yatma sınırı var ya, onu aşırtır ona yani. Hani o 1 ile 3 seneyi 6 ile 7 sene arasına çıkartır. Hele bir de bununla ilgili başka bir vukuatınız varsa geçmişten gelen, hele bir de başka şikayetler varsa hakkınızda. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet

vaktidir. Şöyle bir sabah mevzusunu konuşacağız. Lütfen efendim katılınız. İmkanı olanlar lütfen sohbetimize, muhabbetimize katılsın ki böyle şenlikli bir sabah mevzusunu beraber bu sabahta icra edelim.

0: konuda kendine güvenmiyorsun? Hangi konuda kendine bir türlü güvenemiyorsun? Ben kendime o konuda güvenmiyorum aga. Dediğin ne varsa yazarsan bize. Bakalım neler gelecek cevap olarak. Hangi konuda kendine güvenmiyormuşsun? 0544-886-1886. Ben bu konuda kendime güvenmiyorum. Evlenme konusunda bak dakika bir. Hangi konuda kendine güvenmiyorsun? 0544-886-1886. Bunun başka versiyonunu da yarın sorarız inşallah. Bu sefer de başka bir versiyonu soracağım ama bunu merak ediyorum. Bu birazcık kendini özgürleştirmen için. Şöyle bir kendini öz eleştiri yapman için bir konu. Yıktın mı yere tut. Hangi konuda kendine güvenmiyorsun? Yok bilik yok. İlk defa gırgır almıyorum. Sevme konusundaymış. Kendime güvenmiyorum. Ütü konusunda kendime güvenmiyorum. Kavga gürültü konusunda kendime güvenmiyorum. Abi et yememem lazım bu konuda kendime güveniyorum. Adam kendi çiftliği var et yememem lazım. O zaman sal bütün kuzuları doğaya da. Sen de kurtul biz de seni şu kuzu bacağı kemiriyorsun orada. Köşede şey kurt gibi. Yemek yapma konusunda kendime güvenmiyorum olabilir. Sen de yazarsan çok sevinirim. Hangi konuda kendine güvenmiyorsun? Olabilir ya. Bunu söylemenin bir bence mahsur olmaması lazım. Ne varmış yani aman abi beni bulaştırma ben o konuda kendime güvenmiyorum dediğin her ne varsa yazarsan bize çok seviniriz. Eğer imkanım varsa. Yoksa zaten dinlediğini biliyorum iyi ki varsın. 0544-886-1886.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş, bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutlu Show. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar Harami Dere, Topkapı Çağlayan, Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu, Sultan Gazi Kağıthane etkili. Anadolu yakasında Ataşehir'de etkili olmaya başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca etkili olurken Tem'de Ümraniye ikinci köprü girişi güzergahı yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

hangi konuda kendine güvenmiyorsun? Bunu konuşuyoruz bu sabah. Kız bebeklerim, bırak beni hapse. 0544-886-1886 numaralı. Kulla öp beni. WhatsApp hattımızdan bana cevabını lütfen gönder. Hangi konuda kendine güvenmiyorsun? Sende. Olabilir, bir insan bir konuda kendine güvenmeyebilir. Önemli olan bunu yazıp bizimle paylaşman. Bence sen, sana da iyi gelecek yani, bunu mutlaka söyleyebilirsin. Çok zor değil, vicdansızsın sen. Ev işleri konusunda kendime güvenmiyorum çünkü hiç becerikli değilim bu konuda. Bence sen yengeye kilitlediğin için becerikli değilim kisvesi altında. Aman ben anlamam. Beceremem. Bana vermesinler o işi, mahvederim. Ben o işte yok ya, aman ben nasıl ya, şimdi bana tabak çatal verseler kırarım dökerim. Bir daha bunu yapmayacaksın dediğim her konuda kendime güvenmiyorum çünkü tekrar tekrar aynı hataya düşüyorum. Peki. O hepimizin yaptığı bir şey. Bir daha asla tatlı yemeyeceğim. Hele ki 34 Şubat'a kadar. Tarihler konusunda çok iyiyimdir arkadaşlar. Biliyorsunuz dün yayında olamayacağımı da yanlış tarihle yazmışım. Arabanın kaza videosunu yanlış tarihini paylaşmışım. Yanlış saati paylaşmışım. 34 Şubat iyidir o yüzden. Herkesin bilebileceği ve akılda kalacak bir tarih. Bunu söyleyebilirsin. Diyet konusunda kendime güvenmiyorum ve yapamıyorum da zaten demiş. Pekala. Su içmeyi hep unutuyorum demiş. İçtik mi suları? Evet, hemen bir su içmeyi hatırlatalım. Şöyle bir sularımızı likırdatalım mümkün olan. Elinin yetişebileceği bir yerde su o varsa yakınlarınızda lütfen suyunuzu için efendim. Sabah sabah suyunuzu şöyle bir içeleyelim. Ses konusunda kendime güvenmiyorum. Allah vere de dil sürçmeye. Ses konusunda kendime güvenmiyorum. Pekala. Günaydın demiş. Sigarayı bıraktım 25 sene oldu ama bir tane içsem devam ederim diye kendime güvenmiyorum demiş. 25 sene olduysa ömür boyu devam etsin inşallah. Ömür boyu devam etsin inşallah. Tebrik ediyorum. 25 sene. Zeynel hocam, yani senin fotoğrafına bakıyorum. Zaten 30 yaşında, 5 yaşından başlamıştın zıpkına. Neyse, helal olsun. Yanında da evladı var muhtemelen. Ona da güzel bir örnek olmuşsun. Helal olsun. Vallahi seni tebrik. Sana kocaman bir alkış. Yemek yeme konusunda kendime güvenmiyorum demiş. Akrabalarımı sevmek düşüncesinde kendime güvenmiyorum demiş. Burcu, tamam da şeyi söylesene, o keteleri biz ısıtıp mı yiyeceğiz? Tosttan basacağız, mikrodalgadan çevireceğiz. Burcu ile Vahit abi benim komşum. Dünyanın en tatlı çifti. Bana Tokat'tan kete getirdi de nasıl yiyeceğimi bilemiyorum. Annem ben biliyorum bana getir dedi. Ben de anneme bu konuda güvenmiyorum. Yani bilemiyorum şimdi. Bak bu böyle yenir deyip karşımda hapur çupur yani. Saat daha 9 demiş, 41 derece. Ya senin direksiyonunun logosunu yerim ben ya. Yok ki kadranın da 280 yazan arabamız. Ah be abi. İstanbul FM. İstanbul dinlemeye devam. Yine sabah sabah yaktın geçtin bizi be. Hem derece olarak hem yani. Benim arabada 130 yazıyor benimki. Dolapta dişime göre bir şey varsa diyet konusunda kendime güvenmiyorum. Ya dişine göre bir şey olmasın o zaman dolapta. Allah Allah, Sezer. Sezer'in fotoğrafa baktım da Sezer ne kadar güvenmediğini anladım şu anda. Böyle bir gün batımında yengemizle fotoğrafı var Sezer'in. Sen diyorsun ki daha yok. Sezer de bana benziyor yani bazı konularda. Çiçekleri de, yeşili de, kalbimi de. Ve Sezer'e hak verdim, niye güvenmediğini de biraz. Çok sevdim. Anladım yani, bazen ben de yani öylesin. Sana güvenmiyorum artık, anla sana. Anına yaz boz tahtası değil hayat, bir aşk filmi yok. Ne yapalım abi, Allah Allah, güvenmiyorsak güvenmiyoruz o konuda. En azından bunun farkındayız. En azından bunu biliyoruz, doğru mu? Sensiz. Hadi bunun farkında olmasak. Dilsiz bir kuş gibi
durmadan. Hadi bir de güvenmememiz gereken konularda kendimizi güvende hissedip öyle özgüvenli davransak gereksiz. Melerin. Olur mu hiç öyle?

0: Bak ben mesela bir şey dürüst dürüst size söyleyeyim. Beni karakter olarak şahsen tanıyanlar tanır. Tanımayanlar da en azından nasıl bir model olduğumu anlasınlar diye. Ben mizahçıyım, komedyenim, hayatım bu işle geçiyor. Ben ekmek paramı bu işten kazanıyorum. İnsan güldürerek para kazanmaya gayret ediyorum ama çok çabuk tepki verebiliyorum bazı şeylere. Lakin Allah öyle güzel bir huy vermiş ki bana, onun inanın da. Kendimi övmeyeceğim burada. Önce bir gömeyim de yeteri kadar. Sonra kendimi övüyor demesinler. Yani öyle bir huy vermiş ki benim sinirimin toplamı tamamı böyle totali 7 saniye falan. Köpük gibi yani. Hani anladın mı? Ben bir şey uzatmam, sevmek, kin gütmem, kafaya takmam, içim içimi yemez, böyle zamanı gelsin lafı sokayım ama ben küs olduğum insanla bile küstüğümü unutup konuşurum yani, o şaşırır karşı taraf. Hatta küsmem bile yani. Küsmek ne abi, çocuk muyuz ya? Sadece reaksiyonumu anında gösteriyorum. Bu çok güzel bir şey aslında, içime atmamak.
1: Sensiz ben ne olur?
0: Babam gibiyim ben de. Babama çok benziyor. Babam da böyle kinci değildir. Anında parlar, anında söner. Sensiz... Ha bu parlamaktan kastım da yani böyle cam çerçeve indirmek değil. Ama tepkimi anında veririm. Yani bir şey varsa onu ben bekleyeyim de zamanı gelince sokarım. Lafı aklı başına gelir falan. Öyle değil abi. Bir şey yanlışsa yanlıştır, doğrusu. Bunu iyi anlamda da reaksiyonlarımı sevgi göstermek, efendime söyleyeyim ne bileyim, gönül almak. Her anlamda reaksiyonlarımın tamamı böyle olduğu için ön planda en çok konuşulan şey oluyor. Ya tamam da anında tepki veriyorsun. Anında ve ne zaman, seneye mi vereyim tepkiyi? Ne saçma bir davranış tarzı bu.

2029'da mı vereyim şu anda kafaya taktığım ya da bana dert olacak bir şeyi, yükü şu anda atmak varken, hemen söylemek varken derdimi, tasamı. Ya da bu olmaz, bunu kabul etmiyorum ya da hayır demek varken. Ne yapayım, tarih mi yazalım yani, mesela şeyde mi sözleşelim? 2029'un Mayıs'ında sen tepkini ver, öğlen gibi ben müsaitim. Sensiz ben ne olayım? Saman Alevi, doğru yazdım, bravo, doğru. Saman Alevi yani o kadar kısacıktır yani. Yani konu çok ağır, çok zoruma, çok vicdanımı, merhametimi, ahlakımı sarsan bir konu değilse anlıktır. Mesela ben, birisi benim cep telefonumu yere düşürsün, parçalasın ya da suya düşürsün ya da ne bileyim evde bir şey kırsın, dağıtsın. Bak benim gram işim olmaz. Benim daha takıntılı olduğum şeyler var mesela, çok basit. Niye bu kadar kendimi anlatıyorsam? Yok, dert yanıyorum ben de. Bak konuyu açtım ya, bu sefer ilk defa kendimden bu kadar bahsediyorum. Birisi benim arabamı, ki zamanında geldi, arabamı aldı, haşat etti yani. Kaza yapmış olabilir ya, canın sağ mı sağ, tamam sıkıntı yok, problem değil. Ama arabamdaki tespihimi aldıysan ve yerine koymadıysan, haykırsam delirim sandım bu. Ya da güneş gözlüğü bana lazımken sen aa benim kafamda kalmış diyorsan, ben o anda patlarım hocam, parlarım. Çünkü onun yeri belli yani, o orada kalacak. Arabayı al yak. Nehire sür arabayı, umurumda olmaz. Ama oradaki 5 liralık tesbih var ya benim, yağ sabır çektiğim trafikte. Onu aldıysan onu yerine bırak ya da bana haber ver, ben bunu aldım de. Ben de alma derim, zaten o konu orada kapanır. Gerek yok, gerek yok. Sinir, stres yani, zaten bizi yiyen şeylerden biz. Gerek yok ya, kendimizi yemeyelim. Bu kadar yemeyelim. Ben yandım, alemin acısı dinmesin. Günaydın abi, düşünüyorum da ben kendime hangi konuda güvenmediğimi bir türlü bulamadım demiş. Herhalde çok güvenilir bir adamım demiş. Bak çok güzel girdin cümleye. Kimmiş bakayım, dur be. Sefer Yılmaz, çok güzel başladın. Ama olay senin güvenilirliğin değil, senin kendine güveninle alakalı. Senin kendine güvenmediğin kısım. Şöyle deseydin, kendime çok güvenen bir adamım, tamam anlayabilirim ama mutlaka kendine güvenmediğin bir iki şeyler vardır ya. Kuşları uçmuş bahçelerinden güller uzak. Erkan yazmış, soyadını vermeyeyim çünkü mesaj biraz sıkıntılı olabilir. Erkan demiş ki sanal oyun oynuyorum demiş, siteye para atarken bu sefer kazanacağım diyorum, her seferinde kaybediyorum. Erkan bir şey söyleyeceğim, bu bir kulağından girip öbür kulağından çıkacak muhtemelen ama şunu unutma dostum, adının Erkan olduğu kadar emin ol, kumarda her zaman kasa kazanır, kumarda kazanan olmaz. Bana kızma, bunu dostun olarak sana söylemek zorundayım. Sadece hayatlar yıkılır, insanlar mahvolur. Bunun yasalı, yasa dışısı hepsine ben karşıyım. Bu benim şahsi fikrim. Yasa dışı olana zaten, ama ben yasal olanına dahi karşıyım hocam. Gerek yok. Hiç gerek yok. Bunu da seni sevdiğimden söylüyorum yani. Seni hiç tanımadan da olsa. O siteye sen para atmaya devam edeceksin ve baronlar milyar dolarlarına milyar dolar katarken, 7 katlı yatlarında tur atarken, sen bir sonraki maaşını bekleyip 5000 lira daha sallayayım da belki zararımı çıkartırım diye düşüneceksin, ama kumarda her zaman kazanan kasa olacak. Her zaman. Allah inancın kadar inancın olsun buna, emin ol.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. İnternet Türknet.
2: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet TürkNet.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: ne demiş? Daha doğrusu tünaydın demiş. Mevzuyu bilenlerden eskilerden tünaydın Emre demiş. Geçmiş olsun ama sesin biraz güzelmiş, iyi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben hem kolay sinirleniyorum hem aşırı kinciyim. Evlerden ırak. Hilal Cepheciler İPP çalar mısın demiş. Çalmam. Sen şimdi birazcık sinirlen, biraz da kinlen. Sonra durum değerlendirmesi yaparız. Senin doğum gününde yer çekimi sorunu var demiş. Nasıl ya, yine bir harita davası mı? Yine ne oluyor? Yine ne oluyor benim doğum günümde ya? Eyvallah kardeşim benim. Yazdığını okudum sevgili Doğan. Günaydınlar. Emre, ben iyi bilmeme rağmen İngilizce konuşmada kendime güvenmiyorum demiş. Zaten en büyük problemimiz o. İyi bilmemize gerek yok. Ya bunun izahı da yapıldı, mizahı da yapıldı. İngilizceyi çok iyi bilmemize gerek yok. Yani bizim tensleri kullanmamıza gerek yok. Buraya gelen İngilizlerin nasıl konuştuğunu, apaçı gibi konuşuyorlar. Ama diyorsun ki ne güzel Türkçe konuşuyor ya. Yani doğru değil mi abi? Adam diyor ki mesela, ben var acıkmak, nerede yemek yemek. Diyorsun ki Allah Allah, nasıl su gibi Türkçe konuşuyor ya. Sen aynısını o kalıplarla söylemeye çalıştığın için sinir basıyor sana. Sen de işte o mükemmel İngilizce konuşma dürtüsü. Sanki İngilizler çok iyi Türkçe konuşuyormuş gibi. İmkanı yok öyle bir şeyin arkadaşlar. Kimse hiçbir dili o ülkede 20 sene yaşamıyorsa, ya da ne bileyim efendime söyleyeyim, orada doğmamışsa ya da işte çok çok iyi bir eğitim almamışsa yurt dışında kalarak, öyle iyi konuşma mümkün değil. Zaten anlıyorsun birisinin İngiliz ya da Amerikalı olmadığını. Yani siyasilerden pay biç. İşte Macron'un bir İngilizce konuşması, ne bileyim bir dünya çapında bir başka bir mevzu bu işte. Yani en çok konuşulan dil aslında dünyada İspanyolca. Çince, İngilizce belki de üçüncü sırada, öyle tahmin ediyorum ben. Ama yani biz o işte en iyisini konuşmak, en iyisini böyle bir öyle bir konuşayım ki beni Londra'da yaşıyor zannetsinler. Öyle bir konuşayım ki doğma büyüme Michigan'lıyım zannetsinler. Harvard'dan geçerken güvenliğe selam vereyim ve beni öğrenci zannetsin. Ama tabii yine Londra doğumlu öğrenci falan yani. Çok takıyoruz, çok gerek yok ya. Vallahi gerek yok, sal gitsin. Bir şekilde seni anlarlar. Hiçbir şey bilmiyorsan, su istiyorsan benzin istasyonuna gir, ya parmağına suyu göster. Anlıyorlar illa ki. Bir tane su alabilir miyim falan. Kibarlıkla, nezaketle, çok tamam eyvallah, orantılı bir şey ama tam beceremiyorsan da o dili derdini anlatacak kadar konuşman yeterli. Çok takmamamız lazım, onu söylüyorum. İyi konuşan yine iyi konuşsun. Para tutma konusunda kendime asla güvenmiyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Dün sesim kısık diyerek ektiğimizi seni berberde görmüş. Abi ses kısıkken saç kesilebiliyor ama denedim ben, oluyor.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Abi günaydın, rüyamda seni gördüm, yayın yapıyordun demiş. Rüyamda bile çalışıyordun. Abi ne yapalım? Ben dil öğrenemiyorum. Doktor dedi ki dil gerizekalısıymışım. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Doktor öyle bir şey söyleyemez ya. Hani Hipokrat, hani yemini. Almanya'dan sevgiler, saygılar, günaydın kaptan, ağzına yüreğine sağlık demiş. Güzel memleketim Antakya'ya selamlar. Kahvaltının güzelliğine kaç puan Emre demiş. Ben şimdi kahvaltıyı aktaracağım. Şu konuda kendime güvenmiyorum. Erkek arkadaşımdan ayrıldım. Birbirimizi engelledik. Sürekli küsüp barışıyoruz. Birkaç damla gözyaşı görünce hemen unutuyorum demiş. Aa, ağlıyor bir de eleman. Asla geri dönmem dediğim anda adamla barışıyorum demiş. Affetmeme konusunda kendime güvenmiyorum. Adam bug'ını bulmuş senin işte. Sevin birbirinizi. Bir dakika. Bunu kısık sesle söylesene, o kumarbazı kesin çoluğunun çocuğunun rızkını veriyordur demiş. Şimdi erkek arkadaşın çoluğunun çocuğunun mu? Senin kafa biraz karışık ya da ben tam anlayamadım konuyu. En iyi anlatan dil beden dildir demiş. Yemin ederim bu döner bir demiştim demiş. Bayağı bir kesilmiş saçlar. Meslektaşım öttürmüş. Ha benim saçlardan ama ha meslektaşım, siz de kuafördünüz galiba. Pekala. Dünyada en çok konuşulan dilleri 60. Toplam konuşulan, evet, ama ben ana dil olarak düşünmüştüm bunu. Yani öyle bir belgesel seyretmiştim. İngilizce 1, Çince 2, Hintçe 3, İspanyolca 4. Şimdi nüfusa bağlı olarak evet normal yani, şimdi Haiti'ce konuşulacak hali yok. Ama ana dil bazında baktığın zaman Çince 940 milyonla birinci sırada, İngilizce ikinci sırada, İspanyolca üçüncü sırada. İspanyolcayı ben niye birinci sırada ilan ettim? Ha pardon, bak doğru.

0: Almanlara Almanca diyorsun da Hollandalılara niye Hollandacı demiyorsun? Flemenkçe ile çok benziyorlar, Türkçe ile Azerice gibi. Aslında biz ben Azerbaycan'a gittiğimde mesela Bakü'de benim anlamamı isterlerse anlayacağım şekilde konuşuyorlar ama asla aralarında konuştuklarını ben anlayamıyorum. İmkanı yok yani. Ama baktığın zaman ikisinin de kökeni Türkçe gibi, yani hani böyle değişik bir şey ya. Kocaeli'den günaydın demiş, iyi yayınlar. Derince Belediyesi personeline gelsin bütün sıradaki şarkı demiş ve tüm emekçilere gelsin demiş. Ferhat Beşer, Başer, selamlar kardeşim. Elbette gelsin. Hiç sıkıntı yok. Bazı insanlara karşı sabır seviyeme güvenmiyorum demiş. Bazı insanlar dediğin işte sabrını zorlayan insanlar değil mi? Bak ne kadar zekiyim, nasıl anladım hemen. İlişkiler konusunda kendime güvenmiyorum. Sabır konusunda kendime güvenmiyorum demiş. Dünyayı yalnız gezebilmek için kendime güvenmiyorum demiş. Yoksa çoktan yola çıkardım. Bence gerek yok şimdilik. Yine bir tam emin olmamakla beraber. Ben de şu an biraz daha beklemeni tavsiye ederim. Şu an tam zamanı değil çünkü ekonomik olarak da dünya biraz karışık. Dün bir tane belgeselde seyrettim. Bir tane Türk dünyadaki tek insanmış. 197 ülkeye giden tek insan. 7 tane de yani ülkelerin tanımadığı ülkeler var. 214 tane ülkeye gitmiş, helal olsun. İsmini hatırlamıyorum ama hatırlarsam paylaşacağım sizle.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde...

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere Zincirlikuyu, Merter Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramız gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda altın

0: Yok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Ses biraz düzeliyor ha. Sesiniz gitmesin demiş. Teşekkürler. İş ortamında sır saklama konusunda kendime asla güvenmiyorum. İşte iş yerinin ispitçisi. İşte o iş yerinde bütün sırlarını paylaşacağın tek insan. Bu sesle şiir gitmez mi? Gitmez. Belki de gider, bilmiyorum. Daha vaktimiz var, bakacağız. Az yeme konusunda kendime güvenmiyorum. Ne varsa silip süpürüyorum demiş. Şaşırdım mı? Hayır. Para tutma konusunda kendime güvenmiyorum. Selamlar abi demiş. Yoğundum, yoktum. Tek değildim, yazamadım demiş. Nasıl yani tek değildim, yazamadım ne demek? Abi yanımda kız arkadaşım var, yazamıyorum. Sen de o kız arkadaşlara Emre Mutlu'ya mesaj attığından dolayı kıskananlardan bir tanesinin sevgilisi misin yoksa? Evet, az önce hatırlamak için gayret sarf edip hatırlayamadım ama sonrasında hatırladım. Dünyadaki en çok, dünyadaki bütün ülkeleri gezen rekortmen. Hocam kimmiş? Murat Fıçıcı. Rahmetli Profesör Doktor Orhan Kural var. İlk başaranmış. 193 ülkenin tamamına ayak basmış. Cem Yılmaz'a dava açma dışındaki vakitlerinde de herhalde yurt dışına seyahat düzenliyordu. Orhan Kural'ı hatırlarım. Tabii ki Profesör Doktor kıymetli bir hocamızdı. Ama çok değişik polemiklerle gündeme geldiği günleri de ben çok iyi hatırlıyorum. Çok gereksiz şeylerdi, bilmiyorum. Tabii ki Allah rahmet eylesin. Yaptığı yer incitmesin, severek birçok bilgisine faydalandığımız bir profesördü. 2018 yılında Mustafa abi atmış bunu da. Okyanusya'daki Mikronezya, Marshall Adaları, Nauru ve Tuvalu'ya da giderek tamamlamış. Bu arada Nauru'da herkes akraba birbiriyle. Yani burayı bir ülke gibi düşünmeyin. En son Ruhi Cennet gitti. YouTube kanalının şifresini hatırladıktan sonra gitti. Arkadaşlar Nauru bildiğiniz hani böyle yazlık bölgelerde böyle plastikten iskele atarlar ya, ama yüzen iskele, yani böyle kıyıya bağlantılı değil. Mesela yüzersin de üstüne çocuklar çıkar, suya atlar falan. Nauru o kadar bir yer, oradan biraz daha büyük. Ama kendi içinde kendini döndüren bir ülke, çok küçük bir ülke, çok az bir nüfusu var. Tabii ki Birleşmiş Milletler'e kayıtlı değil, dünyada birçok ülke tanımıyor ama bir enteresan bir yer. Ben de Ruhi'nin belgeselinde seyretmiştim. Ben biraz severim böyle. Yani rahmetli işte Tayfun Talipoğlu'nun gezileri. Güncel gezginler, onları da çok severim. Gidemediğim yerleri onlardan göreyim diye. Coşkun Aral bak bak. Üstadların üstadı Coşkun Aral ya. Hala. Adam Kuzey Kore'yi dinleyin de anlatsın. Biz mesela merak ediyoruz Kuzey Kore'yi. Kuzey Kore'de neler yaşamış. Çok da tatlı bir anlatım tarzı vardır. Coşkun Aral hocanın. İnanılmaz bir gazeteci. Orhan Kural da ilk Türk olarak kayıtlara geçmiş. 193 ama 197 ile rekor. Murat Fıçıcı da. Neydi Murat Fıçıcı'nın şeyinin adı? Neydi, bak bakayım bir. Az önce baktık. Bir de bir kafeler zinciri var. Ne gezgindi? Yok, yarın sabah da söyleriz. Acelesi yok yani. Varuna Gezgin diye mekanları var dünya üzerinde. Reklamsa reklam yaparım böyle adamların. Çünkü bu ticari amaç gütmeyen bir kuruluş. Ve kendi personeline dünyayı gezsin diye istihdam sağlıyor orada. Acayip bir adam. Belgeselin sonuna kadar seyrettim. Acayip bir herif ya. Yol hikayeleri, bravo bravo. Yol hikayeleri, evet. Yani böyle işlere emek verilince bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Çemberden son çıkan kim kazanır diye böyle zigot kardeşlerimize çekilen YouTube videolarının yanı sıra faydalı YouTube videoları da var. Ya da TikTok'ta PK atmak. Alnına rujla başkasının adını yazan hanımefendiler dışında. Gerçekten içerik üreten, content dediğimiz şeyin hakkını verenler de var. Yeniden. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Demir.

0: Selamlar abi. Senelik iznime çıktım. Sence tatilimi nasıl değerlendirmeliyim? Bro şimdi yani sana ben nasıl bir fikir verebilirim ki? Kaç para var onu yaz. Tatile ayıracağım bütçeni yaz. Ben sana söyleyeceğim. Ya evde yat diyeceğim. Ya memlekete git. Ya da böyle güneyim falan diyebilirim. Yani ama şimdi benim vereceğim fikir. Tamam da abi. Ne gezer bizde? Olmasın bak ben tatile de çıkamıyorum. Zinet de yeniden dedi evet. Cımbızlara geçeceğim biraz sonra 0544-886-1886 şarkının üstüne konuştuk. Anons geldi yine konuşmak zorundayız. Biz de ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. 70 bin ile 100 bin TL arası bütçem var. He. Arkadaşlar bana 5 dakika müsaade ederseniz birini dolandırıp geliyorum ben. Hazır cash 100 bin lira bulmuşken kenarda bir yerde bu arkadaşla ben bir ilgileneyim. Hüseyin şu anda reklam arasına girdik. Bir tek sen dinleyebiliyorsun beni. Ben seni özellikle böyle yayını sana kanalize ettim. Şu anda diğer dinleyenler dinlemiyor. Ne kadar var sende şu anda tam? Tam bir yazsana bana. 70 ile 100 arası ama tam kaç mesela? 99 mu 71 mi mesela? Onu bana bir yaz. Şimdi reklamdayız. İnsanlar dinlemiyor bunu. Ben şimdi bir tane şey kurdum. Dernek kurmadım da kuracağım. Hayırsever birisi olduğunu. Ha, 100 net var mı? Tamam 100 net varsa ben sana şimdi şöyle yapalım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Lavabo ihtiyacınız falan varsa böyle alerjiniz falan varsa giderin yani sıkıntı yok. Vallahi bak. Şöyle yapalım. Ben sana bir IBAN numarası vereceğim ama benim değil. Sen gönder ben senin tatilini daha şenlendireceğim bak. Bu meblağ karşılığında benim evin balkonuna bir tane ben şişme havuz koyuyorum bu hafta. Bütün tatilini benimle geçirmek istemez misin Hüseyin? Sabahları seni radyoya getiririm beraber. Gezeriz köpeğim var onu çıkartır gezdirirsin ben bıktım. Sen öyle bir ne değişik bir tatil bak yeşillik var. Sitenin havuzu var bak ona da sokacağım seni söz veriyorum. Yok dernek mernek benim işim olmaz. Dernekleri yani görüyoruz şimdi. Sen sadece bana bağış adı altında. Sesim kısılıyor parasızlıktan bak hep yani. Abi katlayabilirsen parayı olur demiş gönderirim demiş. Arkadaşlar ben bunu kesin dolandırırım ya bak. Çok müsait birini yakalamışım sabah sabah. Dolandırılmaya aşırı müsait. O yüzden programı yarıda kesip ben şimdi cep telefonundan konuşmaya devam edeceğim. Ona da şunu söyleyeceğim. Telefonu sakın kapatma. Hiç kimseyi de arama. Sabah sabah ekmek düşmüş elimize. Ne yapalım ben şimdi 100 bin lira versem tatile gidecek. Ne olacak döndüğünde? İyi kötü 3-5 anı ben sana yaparım yapay zekalı fotoğraf. Bak tatildeymişsin kimse. Sana tatildeymişsin gibi fotişkolar yapacağım söz veriyorum. Ben de o iş. Aynen tam da dolandırıcı ses tonu demiş. Arkadaşlar siz reklam arasındayken ben şu üzerindeki 100 bin lirayı ben bir sıyırayım ondan sonra daha mutlu devam edeceğim yine merak etme.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Tamam Hüseyin'cim, haberleşeceğiz. Telefonun bir süre kapalı olabilir. Teşekkür ediyorum. Ödeme geldi arkadaşlar. Hüseyin tatile bir yere gitmiyor. Benim eve geliyor. Benim balkonda takılacağız kendisiyle. Ben ona bir tane bugün şişme... şişme bir havuz alacağım. Ondan sonra sıkıntı yok. O da sağ olsun evde bana yardımcı olacak. İşte yemekti, ütüydü, çamaşırdı, bulaşıktı. Onları da o halledecekmiş. Söz verdi bana. Dedim çünkü benim işler var. Biraz koşturuyorum dışarı. Sen en azından evdeyken bari biraz destek ol bana yani. Yoldaşlık yap bana. Tamam dedi. Abi bana da para lazım. Hüseyin'e söylesene demiş. Onları yapacaksan ne anlamı kaldı tatilin? Hüseyin bak, ben sana bir eğitim veriyorum. Yani hayat eğitimi bu. Eğitim de değil yani, sana... Bu bir öğreti gibi düşün, anladın mı? Mesela düşün, Shaolin'e gittin. Tibet'e gittin. Nepal'e gittin. Yani bir Budist tapınağındaki gibi değil de biraz daha değişik benim eğitimim. Sen hayata başka gözle bakacaksın artık. Ben senden 100 bin aldım, sen geldin, bulaşık, çamaşır, her şeye destek verdin, yemek yaptın, ettin, tost yaptın sabah. Radyoya geldim ben, arabayı da sen kullandın. Normalde 5 gün sürer bu tatil, ben sana bir de kampanya yaptım, artı 2 günde benden dedim. Mağarayı çıkardın, gezdirdin, sağa solu sildin, süpürdün. Geldin, yorgun argın yattın, ne yapacaksın? Şükredeceksin. Niye? Yeni bir dost tanıdım, onun derdine derman oldum, tek başına yaşıyor adam, yardımcı oldum. Bunu bir öğreti gibi düşün, anladın mı? Yani sen paraya orada, para önemli değil, para bir şey değil Hüseyin. Yani zaten verdiği 100 bin şu anda gitti. Onun yeri belliydi yani, artık parayla ilgili bir geri dönüşü de olmayan bir yola da girdin. Ha dersen ki ben gelmiyorum, gelemem, yine gelme, sen bilirsin. Önemli değil, ücret iademiz yok ama. Bu sene git. Seninki tatilinde böyle olsun, ne yapalım yani. Hüseyin tam benim kalemim ya. Bak diyor ki, boş boş oturmaktansa diyor, zihin dağıtmış olurum ben de diyor. Ah keşke sende 200 falan olaydı ya. 100 az bile. Bak, Hüseyin peki bir şey söyleyeceğim. 100 paket satın almak ister misin 100 bin lirada? Bir yerden bulursan. Olmaz mı? Bak onu o şekilde, sen bir 100 bin lira daha sıyır bir yerden.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm...
0: Sana premium plus paket vereceğim. Üstüne bir de bak, daha değişik imkanların da olacak. VIP oda var mı? Hayır maalesef, onu söyleyeyim. Önemli olan senin ferah ve serin yatman için balkonda yatacaksın. Hayır, rüya gibi bir tatil düşünebiliyor musun? Balkonda mis gibi püfür püfür, efil efil. Üst komşu bazen bir şeyler silkeliyor ama. Önemli değil, onu dert etme, onu şey yaparız. Olur, İstanbul yani, normal. Güney'e gidip kavrulacağına serin serin balkonda. Sen bir 100 daha bul. Ben sana bak ne imkanlar sunacağım. Sen yarın sabah gel, tatil başlıyor Hüseyin'im. Hadi bakalım, hazırla bavulunu. Müthiş bir paket satın aldın. Yok bir de, bir de bak Hüseyin, bak bir de şöyle düşün, VIP. Senden başka konaklayan yok. Düşünebiliyor musun ya? Müthiş bir şey ya. Düşünsene, yıllarca anlatacağın anıların olacak. Birazcık sadece şey var, bir iki aydır falan bulaşık yıkamadım ben. Mutfağa biraz kapıyı ittirerek giriyorum ama. Oradan başlarsan öğretimize, senseyi iyi dinlersen gerisi kolay. Gerisi benle. 100 yoksa bile bir 50 daha ayarla, ben sana başka bir plus paket yapacağım. Sana yeni bir kampanya, biraz sonra bir kampanya yapacağım sana.

0: Doğurdu.
1: Emre, senin oyunculuğun ilk kez birkaç gün önce Jet Sosyete'de Alara'nın kaçırılma sahnesinde gördüm. Vallahi çok bayağı erkencisin ya. Doğurdu. 2030'larda falan baksaydın nasıl bir sahneler var, neler var. Performans gayet iyi demiş. Teşekkür ederim. Yani sağ ol, var ol ama. Yani o çok eskidir. Kim... 20 tane proje oldu bugüne kadar. Ya bilmiyorum da değişik ya. Ya bir YouTube'a yazıp baksana, bir Emre Mutlu, bir Google'a yazıp baksana. İnsan merak etmez mi ya? Tesadüf eseri Uydu kanalında denk gelip, yani Alara'nın kaçırılma sahnesi. Ya da ben çok meraklıyım yani. Mesela bir sesini duydum, sadece sesini duydum birini, ben hemen bakarım. Araştırırım yani. Kimdir, nedir, ne iş yapıyor acaba, sallıyor mu sabahları? Oyunculukla ilgili anlatıyor falan. Bu arada Jet Sosyete'nin o bölümleri yeniden yayınlanmaya başlamış. Bana herkes, yönetmenim bile attı yani şimdi. Sevdiğim bir yönetmen arkadaşım, o bile attı yani. Ne zaman beni filmlerden birisi oynasa televizyonda hortluyor. Instagram mesajları. Abi televizyonda sen varsın. Evet, teşekkürler. İdaret yoğunuz, yoğun demiş. Abi elindeki 100-200 yapmak istersen Stuttgart maçı var. Arkadaşlar, burada bir espri var, ironi var. Çakallarla Dans filminde bir sahne vardı, onu sevgili Hakan abimizin oynadığı bir sahneydi, onu söylemiş. Emre, bizleri de sıra sıra misafir et, güzelmiş demiş. Bedava bir şey yok demiş. Dur şimdi Hüseyin'i bir gönderelim de. Hüseyin'den sonraki hafta rezervasyon yaptırabilir miyim? Şu anda param yok ama kredi başvurusu yapıyorum. Ekstra plus paket 200 bin TL'lik olandan. Üf, gel gel. Sen 200 bin lira ayarla var ya, sana bak. Ekstra plus, diamond, platinum, ultra mega, double, maxi, master degree paket bak. Yalnız şöyle bir şey var, bu havada kalmasın. Şu anda bir 50 bin lira en azından kapora atarsan önden. Kaporaya bak, dörtte biri. Paket 200 bin lira, kapora 100 bin lira. Her şeyle dört dörtlük tatil demiş. Mutlu hizmet, mutlu gülüşler, mutlu plus. Sizin paranız için buradayız demiş. Sloganımız da hazır. Hayret, yapay zeka ile afiş yaptıran olmadı mutlu tatil köy diye. Abi Hüseyin'e söyle demiş. İBAN'ı atabilirim, bana gelsin. Özel muamele de var bende. Bir şey söyleyeceğim. Seçenekleri say, belki ben de gelebilirim. Nedir mesela, masaj hizmetiniz falan mı var yani? Nasıl bir ayrıcalıklı bir şey var yani, hani özel ilgi, özel alaka? Mesela menemenin üzerine bir kındırık da böyle tereyağı atıyor musun? Bir şey söyle, seçenekleri söyle ya. Öyle havada özel muamele var bende, özel şu var bu, ben özel ne varsa görmek isterim. Hayda, Hüseyin gelsin demiş. Hüseyin, yani ilk seni ilk önce ben dolandırdım. Yani ortalık çok karı, çok talibin çıktı vallahi bak. Adamın bir 100 bini vardı, onu da ben aldım ya. Dolandırıcılık kokusu aldım diyor. Bas bas bağırıyorum zaten, ne yapayım artık. Cezası neyse girer yatarız hakim bey.

Instagram keşfedim. Senin film ve videolar hep karşıma çıkıyor demiş. Kocaman ekmek arası veriyor abla demiş. Abla dediği benim filmdeki annem. Abi 15 bin liram var, buna göre paketler var mı demiş. Var ama saatlik yani. Seni böyle bir 2 saat ağırlayabiliriz. Yani mesela sen bugün 1 gibi gel. Şişme Oğuz sen, ben. Sen havuza gireceğim birader. Ben herhalde bir üçü bir arada yaparım sana. Böyle çok latte, cappuccino, americano falan bekleme. Onu da 3 artı marketlerden alıyorum böyle. Onlusu 7 lira falan var ya. Ne kadar ekmek o kadar köfte dayımın oğlu. Öyle bir şey yok. Yani bak adam parayı verdi, düdüğü çalacak. Parayı verenin düdüğü çaldığı bir dönemdeyiz, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani 15 bin liraya da, yani yanlış anlama da.

Evet, şimdi yavaş yavaş cımbızları artık bir geçelim diye düşünüyorum ben. Yine programı bitirdik abi yani. Yetmiyor. Sosyal medyada denk geldi mi bilmiyorum. Haberlerde bana denk geldi. Kız istemede 50.000 TL'lik kapı açma parası ortalığı karıştırdı. Bir tane hanımefendi, gelin hanımın kardeşi yani damat beyin baldızı, kapı açılmıyor deyip yağmurda insanları bekleterek 50.000 TL talep etmiş. Talebini de almış ama ben cam parçamı veriyorum olacak o kadar sözleriyle sosyal medyada ne hale geldiğimizi, dezenformasyonun ne hale geldiğini, insanların ne kadar aklını sakatladığını görmüş olduk. Cam parçamı veriyorum 50.000 lira. Matematiğe bak. Abla yap bir şeyler ya, 40 olmaz mı cam parçam? Kafaya bak kafaya. Hani bir adet vardır, kapı açılmıyor, bıçak kesmiyor, makas kesmiyor. Yok işte efendim, anahtar dönmüyor falan. Bir 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 500 lira neyse bu devre göre artık. Bizim zamanımızda 50'ydi 100'dü dersin. Şimdi 3000, 5000'dir dersin. 50 bin lira ne ya? Bir de diyor ki cam parçamı veriyorum. Normalde 100'dü ama sana kampanya yaptım ya bu. Onun annesi de cam parçasını veriyor. Saçma sapan bir ya arkadaşlar, cehalet çok kötü bir şey ya. Bir de rakam belirlemiş 50.000 TL. Ve almış bunu, işin garip tarafı. Bak yanlış anlama, benden 50.000 TL değil, 50 TL için diretsin birisi var, kapıyı önce tekmeyle girelim içeriye. Sonra dedim ki baldız sen şurada sessizce birkaç saat otur. Rica ediyorum senden. Bak yine kibarım. Sen terbiyesizlik hakkını, ömür boyu yapacağın terbiyesizlik hakkını bende kullanma. Bunu hayata yay ki hafif hafif şeylerle atlatın insanlar senin bu görgüsüzlüğünü. Adetler güzeldir dedim ya, makas kesmiyor, kapı dönmüyor, anahtar kaybolmuş mesela. Araba alıyorsun, ben araba aldım. Oradaki adamcağız maaşla çalışan birisi, abi anahtar kayboldu dedi. Anladım yani, o adama işte bir 500 lira ateşleyeceksin, 1000 lira ateşleyecek cebine koysun. Çoluğuna çocuğuna rızk götürüyor ama cam parçamı veriyorum o yüzden 50.000 lira dedim. Bence cahilce, çok saçma, çok gereksiz. Evlenen kızı da zor durumda bırakmışlar demiş Ender. Evet gerçekten öyle. Utanırsın yani, çok ayıp bir şey ya. Ya bak, kim nasıl istiyorsa evlensin abi. İsteyen başlık parası versin, isteyen benim kızıma 3 kilo altın istiyorum, ağırlığınca bilmem ne istiyorum desin. Bana ne, beni ilgilendirmiyor. Benim başıma gelmediği sürece sorun değil ama toplumun geneline baktığın zaman bunu böyle bir fırsata çevirmek, iki gencin hayat birleştirmesiyle alakalı aradan ne sıyırırım? Yani o 50 bin lira ne seni zengin edecek ne para vereni mutsuz edecek. Gerçi ben olurdum, zaten hayatta da vermezdim. Orada benden çıkacak maksimum para 1000 liradır. Üstüme taşımam, hatta derim ki dur ceketi vereyim sana bari mutlu ol. Ama kızdığım şey işte bunun böyle diretmeye dönmesi. İnsanlar dışarıda ıslanıyor mesela. Mesela benim annem öyle bir şey olsa hakikaten orayı terk eder, biliyor musun? Der ki oğlum sen bizi nerelere soktun ya, ne tezgahlara soktun. Ya da babam der, al kızım şu kredi kartını da bu hafta sonu bir gez gel, sen de bir rahatla, sen kafayı yemişsin herhalde yani. Normal bir şey değil bu. Örf, adet, görgü, gelenek, melenek tamam ama bunun böyle abartılı bir şekilde yaşanması. Aşka inancım azalıyor demiş bak. Şöyle bir hava durumuna bakayım. Bugün hissedilen en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Müjde, çünkü dün çok sıcaktı. Ben de dün her gün olduğu gibi yazın en sıcak gününü seçerim böyle önemli işlerim için. Ne zaman benim bir toplantım olacaksa yazın en sıcak gününe denk gelir. Mesela bir hafta önce ya da 4-5 gün önce böyle bir 2 gün ortalık serindi. Her şey normaldi ama bir de gidip toplantı yapacağımız yeri en havası esmeyen, en vantilatör olmayan ve kliması olmayan, çünkü maalesef bazen tütün mamülü kullanan arkadaşlar oluyor ki kimse kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Onlardan bir tevellit, bir de böyle açık alanda olmak zorunda olduğu için böyle beyin yanıyor. Sonra diyorsun senin sesin niye kısılıyor? Benim kendim kısılmış.

Aşkım bırak sesimi. Ah ah. Bir şey yapmalı. Evet, memlekette tam tempo devam eden bir sürü iş var. Gözaltılar. Efendime söyleyeyim, ifadeler, ifadeye çağrılanlar. Gündem çok yoğun, bana bunlarla ilgili bir şeyler soruyorsunuz arkadaşlar. Ben yani bilgisi olan bir adam değilim bu konularda. Ben sadece benim verebileceğim, vermem gereken bir hesap varsa devletin mecraları benden sorarlar. Ben de ifademi veririm. Anlatırım gider. Dün hatta dediler ki abi seni de aldılar zannettik, yoksun yayında diye. Olabilir arkadaşlar, sizin de vatandaşlık göreviniz zaten. Size emniyet bir şey soruyorsa, savcılık bir şey soruyorsa bununla ilgili bilgi vermek durumundasınız. Volkan Kon abi saygıyla ve rahmetle analım şöyle bir. Tempoyu birazcık yükselttik. Volkan abimizin yattığı yer incitmesin onu inşallah. O yüzden yani hani böyle gündemi çok dağıtmamak adına o toplara çok girmiyorum. Bu bir şeyden, korkumdan veya bir herhangi bir karın ağrım olduğundan dolayı değil. Beni ilgilendiren konular olmadığından. İçim. Falanca mankeni ifadeye çağırmışlar. Çağırırlar abi. Özlerin. Normaldir yani, çağırırlar, sorarlar. Suçu olan çeksin cezasını, suçu olmayan gider derdini anlatır döner gelir yani. Birkaç tane böyle WhatsApp'ta soru vardı, onlara da cevap vermiş olayım. Görmüyorum ya da kasten okumuyorum ya da bir şeyden çekiyorum, çekiniyorum zannetmesinler. Allah'a çok şükür daha doğduğumdan beri hiçbir şeyden çekinmediğim için. Ben de böyleyim, ne yapayım agacım. Doğru olanı söylemek bizim boynumuzun borcu. Bu koltuğa oturacak, çeneye, bilgiye, altyapıya, insanlara ulaşma kabiliyetine sahipsen burada da doğruları konuşmak zorundasın. Hiçbir zaman taklacılık yapmadım. Yapmam. Babama yapmam, öz babama bile takla atmam yani. Gönül almak, insanları hoş tutmak başka bir şey ama birilerinin hoşuna gidecek diye de bir şeyler konuşmam. Hatta birilerinin hoşuna gitmeyecekse bile konuşmam gereken bir şey varsa onu da konuşurum. Ama dediğim gibi siyasi işlerden çok uzağım, siyaseti hiç sevmiyorum. Herhangi bir parti taraftarı değilim, herhangi bir parti sempatizanı değilim. Cenab-ı Allah nefes verdiği sürece bize atamın izinden gitmeye çalışan, memleketini, vatanını çok seven bir naçizane bir kulum ben de. Yani başka bir şey yok. O yüzden her dediğimizi bir yere çekmeye çalışıyorlar. Sosyal medyada da böyle. Vay o partili misin, vay bu partili misin? Arkadaşlar ne partiliyim, ne siyasetçiyim, ne siyaseti severim, ne siyasetle ilgim var, ne siyasetçileri severim. Hiçbirini de sevmem. Düşman da değilim ama sevmiyorum yani. Benlik bir konu değil yani. Yani sevmiyor olmak olumsuz bir şey de değil. Mesela NBA'yi sevmiyorum deyince NBA'den nefret ediyorum anlamına gelmiyor. İlgimi çekmiyor. Benim dışımda bir konu bu. Ben memleketimde her şeyin güzel olmasını isteyen bir insanım. İnşallah da her şey güzel olur. Her şey düzelir. Aksi giden ne varsa, şikayetçi olduğunuz her ne varsa vatandaş olarak dile getirin. Çekinmeyin. Hepsinin düzelmesini isteriz. Herkes ister. Çünkü bu ülke hepimizin, bu ülke bize miras. Yüz binlerce şehidin kanıyla sulanmış topraklarda yaşamak, onlardan kalan, onların bize bıraktığı hakkımız olan vatanda bütün etnik kökenler, bütün milletler, bütün ırklar birleşmiş. Atamız da ne demiş? Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk olana değil, bak bunu ayırmak lazım. Benim annem Boşnak, babam Yörük. Ne mutlu Türk olana dememiş, ne mutlu Türk'üm diyene. Türk milleti demiş. Kimseyi kimseden ayırmaya kimsenin hakkı yok. Denediler. Darbeler denediler, dışarılardan bölmeye çalıştılar. Onu ona, bunu buna kırdırmaya çalıştılar. Bugüne kadar yemedik, gargara yaptık, bazen zorlandık ama biz çok kuvvetli bir milletiz. O yüzden de böyle. Ah feleke inadın, bana mı dur herkesin hatta bir... Ufak tefek şeylerin gazına gelmemek lazım. Acıdan sızıdan yana mı dur, anla ne etti. Senin reklam çıkınca Kurtlar Vadisi'ni bitirdim, geri geldim demiş. Abartma ya. 3 kuruş ekmek parası kazanacağız şurada. Ne yapalım abi, ne yapalım yani. Reklamla mecbur, idare et biraz ya. Birazcık idare et ya. Hatta bizim reklamlarımız bile iyidir. Bak sana doğru şeyi tavsiye ederiz. Biz öyle her reklamı almayız. Ah böyle inadın, bana mı dur? Herkese hatta bize kara mı dur? Aşk acıdan sızıdan. Teşekkürler, teşekkürler. Kapanış yoklamasıdır bu şarkının üzerine. Konuşmayacağım, sana bıraktım şarkıyı. Elinden geliyorsa, içinden geliyorsa, şarkıyı biliyorsan bağıra çağıra söyle. Ama hala buradaysan da bir emojiyle ben buradayım demen yeterli. Gözüm şu anda WhatsApp'ta. Kimler hala burada ve kimler gitmedi bir görelim, hadi bakalım. Ölmezsen kalırsak yarın sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, her şeyden önce de sağlıkla kal. Hoşça kal.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Zincirlikuyu, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Mobil Şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara Vakıf Katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da Fuzuli.com

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.

0: taksit.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

Fatih günün şarkısını sundu. Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Burası İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Sertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com'da.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
3: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yani şöyle bir şey olsaydı, bugün sabah saat 10'da filenin efeleri Slovenya ile karşılaştılar. Yani onlar da bir galip geldi.

gelseydi böyle katmerli katmerli giden bir mutluluk olacaktı. Ama maalesef olmadı. Amilli erkek voleybol takımı, bakın bir de şunu söyleyeceğim. Tarihinde ilk kez çeyrek final oynamış erkek voleybol milli takımı. Vallahi ve Slovenya ile bu sabah saat 10'da izleyen var mı aramızda onu da bilmiyorum ama Slovenya ile karşılaştılar ve maalesef 3-0 yenildiler. Yenilince de turnuvaya da veda etmiş oldular. Böyle bir durum var. Hani şöyle söylüyorum. Filenin sultanları şampiyonluk kupasını almışlar, ülkemize getirmişler. Sonrasında arkasından da bir erkek milli voleybol takımı da bir getirseydi var ya, nasıl katmerli bir gurur, nasıl katmerli bir mutluluk olurdu. Yani orasını siz düşünün. Vallahi böyle yani mutluluk üzerine mutluluk, coşku, şov üstüne şov yapardık vallahi ya. Neyse olsun. Yani bundan sonraki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yani bugün bununla bir başlayalım istedik. Hani hep keşkelerle, ya her insanın mutlaka hayatında keşkeler var. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı ama keşkeleri de çok fazla düşünmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ha, bu keşkelerden de ders çıkarmamız gerekiyor. Ben onu düşünüyorum. Vallahi ne açılış yaptık ya. 29 Temmuz Çarşamba günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler. Ve İstanbul FM'de tabii ki bu saatlerde, bu dakikalarda başlayan program Yalçın.net. Her zaman olduğu gibi saat 16'ya kadar beraberiz. Ve bugün beraberliğimizin ikinci saatinde de yine muazzam bir tiyatro oyununa, hatta komedi show, stand-up gösterisine göndereceğim. Bununla alakalı detayları ikinci saatte vereceğim. Hiç merak etmeyin. Hepiniz İstanbul FM'e hoş geldiniz.

Ya bir şey soracağım. Yani mutluluğun, galibiyetin, galip gelmenin yeterliliği olabilir mi ya? Sevgili dinleyiciler. Aa aşk olsun. Yani valla her... Yani zaten şu Dünya Kupası'ndan çok büyük bir yaralıyız ya. Yara aldık ya. Hani hep böyle zaten şey bir de onu konuşuyoruz. Oğlum sabahın köründe kalktık falan. Yani bu şekilde konuşmalar, ifadeler olur muydu ya falan diye. Neyse onu atlattık geçti artık. 2030 yılına bakacağız. Önümüzde 2030 yılı var. Onu görür müyüz? 2030 yılını görür müyüz? Orada olur muyuz? Onu bilmiyorum. Şimdi radyolarını yeni açanlar için hepiniz hoş geldiniz. Yalçın.net İstanbul FM'de başladı, devam ediyor. Saat 16'ya kadar beraberiz. Beraberliğimizin ikinci saatinde, ikinci bölümde çarşamba günleri bunu yapıyoruz ama şimdi yaz sezonunun son davetiyesi olacak. Çünkü Ağustos'ta bir aylık bir ara vereceğiz. Tiyatro davetiyesi vermeyeceğiz Eylül'e kadar sevgili dinleyiciler. Yani bugünkü fırsat sizin son fırsatınız. Bu fırsat ayağınıza geldi. Hanım hanım öyle söyleyelim. Çok güzel bir stand-up show'la sezon kapanışını yapacağız. Bunun detaylarını ikinci saatte size aktaracağım. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Mesajlarınızla tabii ki katılabiliyorsunuz. Zaten ikinci bölümde tiyatro davetiyesi yani stand-up gösteri davetiyesini de yine WhatsApp üzerinden kazanacaksınız. Bilginiz olsun. Mutlaka kaydedin. 0544-886-1886

geldin, iyi yayınlar diliyorum diye yazıyor dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin o zaman. Hemen sonrasında filenin efeleri başka ülkenin takım mı? Kardeşim niye üzülmeyelim falan. Yani o 3 benim içime oturdu diyor ama yani ha 3-0'lık evet. Hoş geldin iyi yayınlar diyor Aysel burada. Çok teşekkürler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Ya tabii hani sonuçta elbette işte erkek voleybol takımı içinde üzülüyoruz. Üzülmez olur muyuz ama hani dedim ya olsaydı bir galibiyet gelseydi katmerli katmerli böyle sevinecektik, mutlu olacaktık. Bunu söylemem gerekiyor. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Yaz mevsiminin en korktuğum olaylarından biri. Yine orman yangınları. Bugün bayağı bir yoğunlaşan bir orman yangını var. Özellikle Muğla, Kütahya ve Antalya'da etkisini sürdürüyor. Orman yangınları nedeniyle de alarm verilmiş durumda sevgili dinleyiciler. Yani lütfen özellikle yani yaşadığımız her şehirde mutlaka bir ormanlık alan var, bir yeşil alan var. Yani ve her zaman söylüyoruz ya işte mangal yakmayın abi, ateş yakmayın, ne bileyim işte içtiğiniz yediğiniz şeyleri oralarda bırakmayın ya da ne bileyim orada bir cam parçası bir büyüteç görevi görüyor ve güneşin ışığı ısısıyla birlikte yangın çıkartabiliyor. Bu yüzden hani ben bunları buradan bir kez daha hatırlatalım. Vallahi çok ciddi söylüyorum, İstanbul'da yani koca koca böyle afişler asılmış. Mangal yakmak yasak diye. Bakın. İşte semaverle çay demlemek işte onlar bunlar. Yani ateşle alakalı bir şeylerin yapılması yasak diye yazmışlar, afişi asmışlar. Ama hala mangal yapan mı dersiniz? Ateş yakan mı dersiniz? Ay vallahi ya. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Çok ciddi söylüyorum. Bu yasaklara biz uymadıktan sonra bizim ormanlarımız yanar. Madem biz...

0: Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'deyiz. Yalçın.net devam ediyor. Yalçın diyor yine otel yapacaklardır diyor. Şimdi genelde dinleyicimiz öyle söylemiş. Bir şey söyleyeceğim. Yani genelde hep böyle yorum öyledir ya. Mesela bir orman yangını çıkınca kesin otel yapacaklar ya. Kesin 5-6 yıldızlı falan olacaktır diye. Vallahi bilmiyorum işte ne olacak ne gidecek ama bunu korumak gerekiyor. İzmir'den Metin selamlar, iyi yayınlar dilerim diye yazdı gönderdiği Ege'nin incisi İzmir'e. Biz de buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Almanya'dan geliyor Saliha, diyor ki

0: Yalçıncım diyor, eğitim şart.
1: Ha ya.
0: Ama diyor baştan başlanacak diyor. A'dan başlayacağız diyor. Öyle kitabın ortasından, sonundan falan değil. A'dan başlayarak eğitim şart diye de yazdı, gönderdi. Aslında hepimiz için, herkes için eğitim şart. Diyor ki izmarit de atmayın diyor dinleyicimiz. Seyir halindeki araçtan gözümün önünde attı biri diyor. İnip ben aldım diyor. Yani diyor ki içmeyin kardeşim, sigarayı içiyorsanız da sağa sola atmayın. Evet ya, yani aracın içinde sigara içip de sağa sola ormanlık alana atmak ne demek? Gerçekten şimdi sevgili dinleyiciler, benim oturduğum yerde muazzam bir park var. Yani devasa büyüklükte ve girişine de kocaman böyle asmışlar yani. Mangal yakmak yasaktır şeklinde, ateş yakmayın şeklinde. İşte ne bileyim yani, ateşle alakalı bir şeyler yapmayın kardeşim burada falan. Sanki öyle bir şey demediler de, asmamışlar da, ama ne kokular, ne mangallar, ne pirzolalar, kanatlar, tavuklar. Of, havalar değişiyor.

0: yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, tabii ki hepimiz yani orman yangınları deyince, evet, hepimiz yani o konuda hemfikiriz. Yani istemiyoruz. Oralar yansın, yeşillik alanlar yansın, bitsin, kül olsun, asla istemiyoruz. Şimdi İstanbul'dan sevgili Ayşe göndermiş hem bir görüntü. Diyor ki Yalçın, diyor, denize girdiğim yerin üst tarafı komşum attı diyor. Neyse çabuk söndürmüşler. Edremit Altınoluk'ta bir yangın videosu, gerçekten çok kötü. Diyor ki zeytin ağacının bir özelliği vardır diyor. Çabuk tutuşur, yanar ama kendini toparlar. Ağaç ölmez yani diyor. Ya zeytin ağacı çok başka bir ağaç. Yani benim de araştırmalarıma göre, sağdan soldan duyduklarıma göre, hani zeytin ağacı bir de nemi emen bir ağaç deniyor. Yanlışım varsa lütfen düzeltin. O yüzden hani atıyorum çok nemli bir ortamda, çok nemli bir yerde sizi rahatlatacak, belki de serinletecek yegane ağaçlardan biri. Hani o zeytinini, işte zeytinyağını falan filan, o taraflara hiç girmiyorum bile yani. O yüzden gerçekten istemiyoruz. Lütfen yani şu yasaklara biraz uyarsak harikulade olur. E zaten hava çok sıcak. E zaten İstanbul'da bir de hani çok da fazla yeşil alan yok. Olanları da kaybetmeyelim. Bir de hani böyle yansımalarla, cam yansımasıyla çıkan böyle yangınlar var ya. E zaten İstanbul'un her tarafı böyle camdan gökdelenlerle dolu. Yapmayalım lütfen. Şimdi yavaş yavaş ikinci saate doğru ilerliyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa onlara da bir kez daha söyleyeceğim. Bu sezonun son davetiyesini kazandıracağız. Apartman sahneden detayları vereceğiz. Bir komedi night show'a göndereceğiz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini. Yani sezonun son gülüşünü yapacaksınız. Vallahi harikulade bir komedi gösterisine gideceksiniz. Detayları vereceğim ama yani bu davetiye, biletleri de WhatsApp üzerinden kazanıyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yazın bir kenara, telefonunuza kaydedin. Dursun orada, çok işinize yarar benden söylemesi.

Zeytinle alakalı mesajlar da geliyor. Zeytin ağacı eve bereket getirir. Yaprağı şifadır. Zeytinin kendisi zaten mucize. Hatta yağ alınıp en son kalan posta preslenip odun yapılır. Bu yakılan odunun külü de gübredir. Yani zeytinin hiçbir aşamasında ziyan yoktur diye yazmış dinleyicimiz. Vay, bakın ben bu kadarını bilmiyordum. Yani evet, işte bir nem şöyle falan filan işte nemi alır denirdi böyle. Eskiler abilerimiz öyle anlatıyor. İşte biraz önce de Ayşe ne diyor? Ağaç ölmez yani, çabuk tutuşur ama kendini toparlar şeklinde bir özelliğini de bizimle paylaştı. Güzel. Hiçbir ağaca zarar vermeyelim, yakmayalım, yok etmeyelim, öyle söyleyelim. Şimdi birazdan da yeni saatte biraz önce söylediğim gibi 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisine davetiye kazandıracağız demiştik. Onun detaylarını vereceğiz. Bu arada dün akşam fotoğraflar çektiniz mi Dolunay'la alakalı? Bakın Dolunay'la ilgili öyle böyle değil. Bugün 17.35'te yani Kova Burcu'nda Plüton ve Jüpiter etkili çok sert bir Dolunay gerçekleşecek. Biliyorsunuz. Ha bir de şunu söyleyeyim.

0: Şimdi tabii ki Feyza Hoca'yla da pazartesi günleri işte bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Ama tabii ki yine böyle her gün her gün hatırlatıyor. Özellikle var mı aramızda bilmiyorum burcu yükseleni ya da ay burcu kova, aslan, akrep ve boğa olanlar bu dolunaydan çok fazla etkilenecekler. Büyük bir dönüşüm ve aydınlanma yaşayabilirsiniz. Vay be. Güzel iş. Ama tabii var, daha çok şeyler var. Yani ilişkilerde iyi, büyük hesaplaşmalar, kadersel önemli olaylar gerçekleşebilir. Biraz önce söylediğim gibi aramızda varsa kova, aslan, akrep ve boğa burcuysanız biraz etkileneceksiniz bizden söylemesi. Şimdi bu saati bir bitirelim. Nilüfer'in çok sevdiğimiz bir şarkısıyla bitireceğiz. 1992 yılına yolculuk yapacağız. Yeni saate Tarkan'la başlayacağız. Dönmüyor Giden şarkısıyla. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

saatteyiz artık çarşamba gününde. 3:08 geçiyor saatler. İstanbul FM'de Yalçın.net'in ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu saat sizler için özellikle kazanma saati demiştim. Tiyatro sevenler için, ne bileyim yani bir stand-up gösterisine gidip de eğlenmek için tam sizin için kazanma zamanı, kazanma saati. Şimdi daha öncesinde de söylemiştim, aslında bir kez daha söyleyelim. Sezonun son oyununu, son gösterisini, davetiyesini kazandıracağız. 1 Ağustos. Ondan sonra Eylül'e kadar tabii ki bir sezon arası verilecek apartman sahnede. Bilginiz olsun. Şimdi her şeyin öncesinde apartman sahneye sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da apartman sahne kapılarını İstanbul FM dinleyicileri için sonuna kadar açtı elbette. Şimdi 1 Ağustos yani cumartesi günü saat 20.30 sevgili dinleyiciler. Şöyle söyleyeyim. Apartman sahne Comedy Night, komedi gösterisi, stand-up gösterisine 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye kazandıracağız. Bilginiz olsun. Şöyle bir şey, hemen biraz detay vereyim size. 5 farklı komedyenin stand-up performanslarıyla sahne alacağı bir akşam. Nihan Aydın, Yusuf Özalp, Güneş Aman, Yalın Önal, Burak Tan ve Hasan Vural, bu isimler sahnede olacaklar ve 5 ayrı stand-up gösterisiyle 90 dakika boyunca şahane bir akşam geçireceksiniz. Cumartesi akşamı. Sezonun son oyunudur. Kaçırmayın bu fırsatı. Cumartesi akşamı, yani önümüzdeki cumartesi değil mi? Evet, önümüzdeki cumartesi akşamı saat 20.30'da Kadıköy'de apartman sahnede bu gösteriye çift kişilik davetiye kazandıracağız. Davetiye hediye edeceğiz. Peki nasıl kazanacaksınız? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Kazandıktan sonra ne olacak? Onun detayları birazdan. Ama 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu numarayı mutlaka kaydedin. Çünkü davetiyeyi buradan kazanacaksınız. Yeni saate hoş geldiniz.

Kral FM'de kazanma saatini, kazanma zamanını başlatalım sevgili dinleyiciler. Şimdi 1 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da çok keyifli bir cumartesi akşamı için size davetiye kazandıracağım. Biraz önce söylemiştim, radyolarını belki yeni açanlar varsa onlar için de bir hatırlatma yapalım. Cumartesi günü apartman sahneye gönderiyoruz Kadıköy'e. Neden? Çünkü bir komedi night show var. Komedi gecesi, stand-up gösterisi. 5 ayrı stand-upçı aynı sahnede olacak. 90 dakikalık bir gösteri ve tabii ki o 5 ayrı stand-upçı sizi güldürecek, eğlendirecek. Cumartesi akşamı da Kadıköy'de apartman sahneye gitmek isteyen, çift kişilik bu gösteriye, çift kişilik davetiye kazanmak isteyen dinleyicilerimiz varsa hemen katılabilirler. Katılmak için de yapmanız gerekeni söyleyeceğim tabii ki. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız, İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Şimdi davetiye kazanmak için de şöyle yapıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra WhatsApp'tan bize gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. Saat 15.35'e kadar da vaktiniz var sevgili dinleyiciler. Hani çok acele etmenize gerek yok. Hani ilk gönderen ilk üçüncü falan değil. 15.35'e kadar mutlaka mesaj göndermeniz yeterli oluyor. 15.35'te sistem çalışacak. O 3 kişiyi belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Ve tabii ki detayları da WhatsApp üzerinden arkadaşlarım size aktaracaklar. Şimdi 1 Ağustos Cumartesi akşamı bir stand-up gösterisine çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisi için 0544-886-1886 adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazın ve gönderin.

lerler. Şarkının tek bildiğim yer burası. La la la la la la la la la. İyi. Yok gerçekten yani ezbere bildiğim bir şarkı yok. Yani arkadaşlarım hep böyle dalga geçerler. Sen nasıl bir şarkıyı baştan sona kadar bilemezsin, ezberleyemezsin diye. Yani bu kadar çok çalıyorsun şarkıları. Yani ezberlemek için çalmıyorum. Ondan dolayı. Şimdi valla mesajlar gelmeye başladı yoğun şekilde. Bir kez daha söyleyelim. Bu cumartesi akşamı, önümüzdeki yani cumartesi akşamı 1 Ağustos saat 20.30'da Kadıköy'e apartman sahneye gönderiyoruz. Sezonun son gösterisidir sevgili dinleyiciler. Sonra bir sezon finali olacak. Eylül'de tekrar başlanacak. Bilginiz olsun. Ve son gösterisi de bir stand-up show. Bilginiz olsun. Şimdi 1 Ağustos cumartesi günü Kadıköy'de apartman sahneye gideyim de biraz eğleneyim derseniz 5 farklı komedyenin stand-up performansı gösterisi var aynı sahnede sevgili dinleyiciler. Ve bu komedi şovuna, stand-up gösterisine çift kişilik davetiye veriyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisi kazanacak. Bunu nasıl kazanmanız gerekiyor? Ne yapmanız lazım yani? WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli oluyor. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına tiyatro yazdıktan sonra da mesajı gönderin. 15.35'e kadar vaktiniz var. Sistem çalışıyor 15.35'te. 3 ismi belirliyor. Ben buradan anons ediyorum. Detayları da WhatsApp'tan arkadaşlarım size gönderiyorlar. Şimdi soruyorsunuz zaman zaman. Davetiyeler çift kişilik ve oraya gittiğiniz zaman hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. İstanbul FM'in davetlisi olarak gidiyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ve hani gerçekten gidebilecek olan dinleyicilerimiz eğer katılırlarsa şahane olur. Çünkü orada eğer gitmediğiniz zaman koltuklar boş kalıyor. Ve sonrasında siz oraya gideceğiniz için o biletler satılamıyor. Bilet fiyatları da yani öyle böyle değil, bilginiz olsun. Şimdi 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderin. Şansınıza güvenin. Bol şanslar. Temiz.

Saat tam 15.37 oldu. Herkese çok teşekkürler. Sistem 15.35'te çalıştı. Hani şimdi isimlerinizin yanına tiyatro yazın diyorum ya. Neden? Çünkü sistem tiyatro yazan mesajları açıyor ve oradan 3 şanslı ismi belirliyor. O 3 isim belirlendi. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Birazdan da o 3 ismi buradan ben anons edeceğim ve sonrasında arkadaşlarım da detayları WhatsApp üzerinden size aktaracaklar. Kulağınız bizde olsun. Bakalım o 3 isim kim?

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

isim belirlendi. Çok teşekkürler hepinize sevgili dinleyiciler. Vallahi şimdi tabii ki bugün kazanamayanlar maalesef bir ay bekleyecekler. Eylül'e kadar beklemek zorundalar. Ama tabii ki katıldığınız için herkese, hepinize çok teşekkürler. Bir alkış göndereyim size. Şimdi 3 isim belirlendi tabii ki. 3 kişiyi göndereceğiz demiştik. Çift kişilik davetiye kazandırdık. 1 Ağustos Cumartesi günü, yani bu önümüzdeki cumartesi, Kadıköy'e apartman sahneye gidiyorsunuz. Bir stand-up gösterisi. 90 dakika boyunca nedir? Hani çeneniz yoruluncaya kadar güleceksiniz. Böyle söyleyelim. Eğlenceli bir cumartesi akşamı. Kimi bekliyor, kimleri bekliyor? Hemen isimleri buradan söylüyorum. Hayriye Çelik, Tolgahan Kaya'dan ve Meryem Çetin Kaya. Şanslı isimler oldular. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz cumartesi akşamı için. Arkadaşlarım da WhatsApp üzerinden herhalde detayları gönderdiler size. Hayriye Çelik, Tolgahan Kaya'dan Meryem Çetin Kaya bu cumartesi günü stand-up gösterisine gidiyorlar, eğleniyorlar. Kahkaha atarken bizi hatırlayın. Peki, devam edelim. Bu arada bak benim küçük dinleyicilerimden biri İlber, odasında oyun oynarken oradan böyle İstanbul FM'i de dinliyor. Ay ay ay ay ay. Kulağı da böyle radyoda yani. İlber'cim, iyi oynamalar, iyi dinlemeler.

İstanbul FM'de çarşamba gününde Yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı. Tabii ki veda etmeden önce hatırlatalım. Yani ha bu arada kazanan dinleyicilerimizden soruyorlar. Yani çift kişilik davetiye değil mi diye. Aslında detaylarda yazıyor zaten. Evet, davetiye çift kişilik. Sizler İstanbul FM'in davetlisi olarak oraya gidiyorsunuz. Ücret ödemiyorsunuz. Bilginiz olsun. Bütün detayları da zaten WhatsApp üzerinden arkadaşlarım size gönderdiler. Bir kez daha iyi seyirler diliyoruz. Bu cumartesi akşamı bilginiz olsun. Şahane bir eğlenceli cumartesi akşamı da sizi bekliyor. Güzel ya. Cumartesi akşamları hep güzel olur zaten. Bir de hani böyle eğlenceli bir oyuna gidiyorsunuz ya. Katmerli katmerli. Katmer demişken dün vallahi bir katmer götürdü. Şimdi benim için veda zamanı geldi. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Yani böyle eski şarkıları, nostaljik şarkıları özleyenler varsa bu programı kaçırmasınlar. Tam bir saat boyunca İstanbul FM frekanslarında işte o özlediğiniz şarkıları duyacaksınız. Bilginiz olsun. Yarın da eğer bir aksilik olmazsa saat 14'te yine İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsetmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Mutlaka İstanbul FM'i sosyal medyadan takip edin sevgili dinleyiciler. Instagram'da aktif durumdayız. Yalçıncığım seni de takip edelim derseniz Yalçın Alacı olarak Instagram'da varım. Oradan da ulaşabiliyorsunuz.

uzmana, bilginiz olsun. İstanbulfm.com.tr web sitemiz zaten, oradan da dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda mutlaka İstanbul FM'in bir mobil uygulaması var. Akıllı cep telefonlarınıza onu da indirdiğiniz zaman harikulade bir uygulama. Yani siz neredeyseniz biz de oradayız. Oradan da bizi iyi bir ses kalitesiyle dinleyebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bize oradan da ulaşabiliyorsunuz. Dedikten sonra tabii ki günün sözüyle de beraberliğimizi bitirelim derim ben. Günün sözüyle bitireceğiz. Unutmayın, hayat bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz müddetçe de düşmezsiniz. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Pirusköy, Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: halsiz. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
1: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: İnternet Türknet.
4: İnternette yaşanan onca güzel şey varsa 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 30, Ankara 28, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 43, Diyarbakır 42 derece olacak.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aks yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Pirusköy, Sultan Gazi Hastal aks yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Kavacık Ümraniye aralıklarla seyir hızı düşük. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Bir gram altını bile kapınıza getiren...

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Otomotiv Sanayi Sertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok.